0: Patlevit, çay mogonili sisteme komarar. Versene ben mogonili. Sağ ol,
1: sağ ol. Boşar, ben sana sağ.
2: İnomani, çöne burza.
3: Amin de da çöneş.
4: Radio, çöne buri.
2: Kalakuri Hidi Çöne Bursa.

0: O, böyle filmi arayacağım. Musikalde.
1: Şesaz lova tumsa esnat koti uşalot filmiden arı samucurilim.
0: Batano.
1: Şesaz lova melodiya bergani qos, magram esnat koti da es simgera aseti şesrulebit unikaluria da sorod im filmiden arı samucurili konkretulat. Rabzani David?
0: Aha, güzel akşam ki kuşu mezbari mezgir ayrıca. Mobil taşı, o bize çat, mobil bir karavanı kuşu mezbari. Mobil taşı, sanki var o zaramak.